0: Almanya'nın eğitim sistemi alarm veriyor. PISA sonuçları bunu bir kez daha ortaya koydu. Almanya'daki 15 yaş grubu matematikte, okumada ve fen bilimlerinde geriliyor. Üstelik bu geçici bir düşüş gibi de görünmüyor. PISA'nın ortaya koyduğu bir başka gerçek daha var. Bir çocuğun eğitim başarısı hala büyük ölçüde ailesine bağlı. Ailenin geliri, eğitim düzeyi, evde konuşulan dil, çocuğa sunulan imkanlar. Yani Almanya'da çocuklar eşit eğitim koşullarına sahip değil. Kozmo Türkçe'de bugün konumuz bu. PISA sonuçlarının Almanya için anlamını, velilerin sorumluluğunu ve siyasetin atması gereken adımları konuşacağız.
1: Yani başarılı ülkelere baktığımızda ortak bir pay görüyoruz. Erken yaşta güçlü ve sistematik destek, öğretmenlik mesleğine yatırım ve toplumsal olarak eğitime veren değer bambaşka.
0: Diyor Kuzey Renvesfalya Eyalet Meclisi Milletvekili ve öğretmen Dilek Engin. Almanya eğitimde bu kötü gidişatı nasıl tersine çevirebilir ve siyasetin acilen neyi değiştirmesi gerekiyor? Bunları kendisiyle konuşacağız. Bu sonuçların veliler ve aileler açısından ne anlama geldiğini ise Türk Veli Dernekleri Federasyonu Eş Başkanı Dr. Aysun Aydemir'den dinleyeceğiz. Ekibimizden Serap Doğan, PISA araştırmasının sonuçlarını, rakamları, Almanya'nın karnesini mercek altına alacak bizler için. Mikrofonda ben Gökçe Göksu, Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Kozmo Türkçe ekibinden Serap Doğan'la eğitim dünyasının son bir haftadır en önemli gündemi olan PISA 2025 sonuçlarını ele alacağız. Bir tarafta Almanya gibi bir ülkede öğrencilerde dikkat çekici bir gerileme görülmesi, diğer tarafta ise Türkiye'nin 3 alanda birden yükselişi söz konusu. Öncelikle PISA nedir ve neden bu kadar önemli? Onunla başlayalım Serap.
2: Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD tarafından yaklaşık 3 yılda bir gerçekleştirilen bir uluslararası öğrenci değerlendirme programı Gökçe. Araştırmada 15 yaşındaki öğrencilerin bilgi ve becerileri ölçülüyor. Geçen hafta sonuçları açıklanan 2025 yılındaki araştırmada öğrencilerin özellikle matematik, okuma ve fen bilimleri alanlarındaki bilgi ve becerileri ölçüldü. Araştırmaya 91 ülkeden 760 binden fazla öğrenci katıldı. Almanya'dan da katılım 6600 civarındaydı.
0: Almanya'nın durumuna ayrıntılarıyla geçmeden önce genel tabloya bakalım istiyorum. Almanya'nın durumu kötüleşti diye biz ona odaklandık ama bazı ülkelerde PISA 2025'ten pek iyi aldı. Karnesi iyi olan bu ülkeler hangileri?
2: PISA 2025'te fen bilimleri, matematik ve okuma anlamı olmak üzere bu 3 alanda en yüksek performansı Çin'in 4 bölgesi ve Singapur gösterdi. Japonya, Güney Kore ve Estonya'da 3 alanın toplamda en başarılı eğitim sistemleri arasında yer aldı Gökçe. Avrupa'da özellikle Estonya, İsviçre ve İrlanda yüksek performans gösteren ülkeler arasında öne çıkıyor. Bu arada az önce belirttin, Türkiye 2022'ye kıyasla her 3 alanda birden puanlarını arttırdı ve üstelik PISA 2025'te ilk kez fen bilimleri ve okuma alanlarında OECD ortalamasının üzerine çıktı. Ayrıca son 10 yılda 3 alanda da performansını artıran tek OECD ülkesi oldu Türkiye.
0: Şimdi sayıları biraz yerli yerine koyabilmek açısından ne anlama geldiğini de anlamak gerekiyor biraz. PISA'da ortalama puan nedir?
2: İlk PISA araştırması yapıldığında 500 puan ortalama için referans noktası belirlendi. Yani bir ülkenin puanı 500'ün üzerinde ise o ülke ilgili alanda ortalamanın üzerinde, 500'ün altında ise ortalamanın altında olarak kabul edildi. Yani karşılaştırma yapmayı kolaylaştıran sabit bir ölçü noktası bu. Ancak ülkelerin aldığı puanların güncel ortalaması değil. Örneğin Almanya matematikte 464 puan aldı dediğimizde bu puanın 500'lük referans noktasının altında olduğunu, ancak ülkeler arasındaki gerçek karşılaştırma için ayrıca o yılın OECD ortalamasına bakılması gerektiğini anlatmış oluyoruz. PISA 2025 araştırmasında OECD ülkelerinin ortalama puanları ise fen bilimlerinde 482, matematikte 463, okumada ise 461 olarak gerçekleşti.
0: Gelelim Almanya'nın durumuna. 2025 sonuçları her ne kadar bu ortalama çerçevesinde olsa da Almanya'nın PISA'ya katıldığı 2000 yılından bu yana 3 alanda da ölçülen en düşük seviyede olduğunu ortaya koydu. Sonuçlarda tam olarak neyi görüyoruz Serap?
2: 2022 yılında yapılan bir önceki PISA araştırmasıyla karşılaştırıldığında Almanya'daki 15 yaşındaki öğrencilerin performansı matematikte 11 puan düşerek 475'ten 464 puana, okumada ise 15 puan düşerek 480'den 465 puana geriledi. Fen bilimlerinde ortalama başarı puanı da 486 ile 2022'deki değerin 6 puan gerisinde kaldı Gökçe. Senin de dediğin gibi Almanya her 3 alanda bugüne kadarki en kötü puanını aldı. Federal Eğitim Bakanı Karin Prien'e göre Almanya'nın kötü sonuç almasının farklı sebepleri var ve bunları şöyle sıralıyor Almanya Eğitim Bakanı.
3: Verändertes Erziehungsverhalten, verändertes Medienverhalten, natürlich auch Zuwanderung, Social Media, die Pandemie, viele Gründe sind zusammengekommen, aber wir haben natürlich auch Gründe, die im System selber liegen.
2: Çocuk yetiştirme biçiminin değişmesi, medya kullanımı, sosyal medya, pandemi, birçok nedenin bir araya geldiğini söyleyen Prien, sistemin kendisinden kaynaklanan nedenlerin de olduğunu söyledi.
0: Aslında tartışma Almanya kaç puan aldı sorusuyla sınırlı değil. Eğitim başarısındaki düşüşün temelindeki sebeplere bakıldığında Almanya açısından daha da endişe verici bir tablo ortaya çıkıyor. O da öğrencilerin temel becerilerinde ciddi bir gerileme oldu.
2: Evet Gökçe, PISA araştırmasının Almanya sorumlusu Samuel Greif, öğrencilerin PISA araştırmasının başladığı 2000 yılından bu yana en düşük yeterlilik puanlarını aldığını belirtiyor. Greif'in verdiği rakamlarla bu gerileme daha net anlayacağız.
4: Inzwischen in Deutschland haben wir einen von vier Jugendlichen in Naturwissenschaften und einen von drei in Lesen und Mathematik, die diese ausreichend Basiskompetenzen nicht erreichen.
2: Almanya'da yaklaşık her 3 öğrenciden biri okuma ve matematikte, her 4 öğrenciden biri ise fen bilimlerinde temel yeterlilik düzeyine ulaşamıyor. Yani burada matematik formüllerinden bahsedilmiyor. Gerçekten gündelik yaşamda gerekli olacak basit
0: temel matematik
2: bilgilerden bahsediliyor. Ve öğrencilerin bilgiyi anlama ve kullanma biçiminde de bir sorun olduğuna işaret ediliyor. Araştırmacılar gençlerin okumaya yeterince zaman ayırmadığını, metinleri ayrıntılı biçimde anlamak yerine hızlıca gözden geçirdiklerini ve bunun da hızlı ama yanlış cevaplara yol açabildiğini söylüyor.
0: Almanya'da eğitimde karşımıza sadece genel bir başarı düşüşü değil, aynı zamanda ciddi bir eğitimde fırsat eşitliği meselesi de çıkıyor. Bu da yeni değil aslında ama iyileşmemesi endişe kaynağı.
2: Evet, PISA 2025 Almanya'da öğrencilerin başarısının ailelerinin sosyoekonomik durumuna diğer birçok OECD ülkesine kıyasla daha fazla bağlı olduğunu teyit ediyor. Rakamlarla ifade edersek sosyoekonomik açıdan dezavantajlı her 100 öğrenciden yalnızca ikisi yüksek başarı gösteriyor. Sosyoekonomik açıdan ayrıcalık ailelerden gelen öğrencilerde ise başarı oranı %25'e çıkıyor. Şimdi Almanya'da makasın 2015 yılından bu yana daha da açıldığına işaret ediliyor. Araştırmacı Greif, öğrencilerdeki bu sosyal ayrışmanın göç üzerinden dar bir tartışmaya indirgenmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.
5: Die zentrale Trennlinie, die wir in Deutschland haben, die ist eben gerade nicht zwischen Jugendlichen mit und ohne Zuwanderungshintergrund, sondern die ist zwischen Jugendlichen aus sozial privilegierten und sozial benachteiligten Familien.
2: Greif'a göre belirleyici ayrım göçmen kökenli olan ve olmayan gençler arasında değil, ayrıcalıklı ve dezavantajlı yaşam koşullarına sahip ailelerden gelen çocuklar arasında. Örneğin fen bilimlerinde ayrıcalıklı sosyal koşullardan gelen gençler belirgin biçimde daha başarılı.
0: Almanya'da okul kalitesi, eğitimde fırsat eşitliği ve temel beceriler alanlarında son yıllarda gerileme yaşandığı sadece PISA 2025 değil, hafta başında açıklanan Almanya Eğitim Monitörü'nde de öne çıkan sonuçlar. Araştırmaya göre eğitimde sosyal eşitsizlik artarken eyaletler arasında da belirgin performans farkları bulunuyor. PISA 2025 araştırmasına dönecek olursak sorunların azaltılması için ne öneriyor araştırmacılar Almanya'ya?
2: PISA araştırmacıları eğitimdeki eşitsizliği azaltmak için çocuklara anaokulundan itibaren erken ve zorunlu dil desteği verilmesini öneriyor. Ayrıca okuma ve matematik gibi temel becerilere daha fazla ağırlık veren tam gün okulların yaygınlaştırılmasını istiyorlar. Bunun yanında sosyal açıdan dezavantajlı bölgelerdeki okullara daha fazla öğretmen ve maddi kaynak aktarılması şart deniliyor. Bu arada 19 Eylül'de Almanya genelinde kapsamlı bir eğitim protestosu gerçekleştirilmesi de planlanıyor Gökçe. Öğrenci temsilcilikleri, veli dernekleri ve eğitim sendikalarının ortak desteğiyle düzenlenecek olan mitingler Eğitimde Dönüşüm Şimdi başlığı altında hayata geçirilecek. Ülke genelinde bu gösterilerde eğitime yönelik yatırımların arttırılması, öğretmen açığının kapatılması ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması gibi talepler sokaklarda yüksek sesle dile getirilecek.
0: PISA sonuçlarından sonra siyasetin atması gereken adımları ve velilerin sorumluluğunu birazdan uzmanlarımızla konuşacağız. Çok teşekkürler Serap. Eğitimci ve siyasetçi gözüyle PISA ve Almanya'nın temel eğitimdeki bu kötüleşmesini Kuzey Renvestfalya Eyalet Meclisi Milletvekili ve öğretmen Dilek Engin'le konuşuyoruz. Merhaba Dilek Hanım.
1: Merhaba, davetiniz için çok teşekkür ederim.
0: Son PISA sonuçlarında Almanya'nın matematikte 11, okuduğunu anlamada 15 puan gerilediğini ve her 3 öğrenciden birinin temel yeterlilik seviyesine ulaşamadığını görüyoruz. Bir eğitimci olarak bu tablo size ne söylüyor?
1: Bu tablo maalesef bizim için bir sürpriz değil. Maalesef Almanya PISA ölçümlerine başladığından bu yana en düşük sonuçlarını aldı. Matematikte 464 puan, okumada 465 puan. Önceki ölçümde 480, yani bayağı geriledi. Tabii ki bir eğitimci olarak bu sonuçlar beni kaygılandırıyor. Ancak bir siyasetçi olarak da bu gelen sonuçlar bizi hiç şaşırtmadı. Yani gençlerimizin başarısız olduğunu düşünmüyorum. Asla da böyle bir şey söylemem. Sadece bu eğitim politikası başarısız olduğunu görüyoruz. Yani eğitim sistemimiz tüm gençlere ihtiyaç duydukları desteği sunmaya başaramıyor. Bunu ben eğitim sözcüsü olarak kendi partim için senelerce söylüyorum. Yani biliyorsunuz ben kendim ondan önce 12 sene öğretmendim Almanca ve sosyal bilgiler için. Şunu biliyorum ki öğretmenler öğrencilerini tanır. Genellikle sorunların nerede olduğunu ve nasıl bir desteğe ihtiyaç duyduğunu da çok iyi bilirler. Ancak personel yetersizliği, yani öğretmen eksikliği, bürokrasi, sürekli değişen yeni düzenlemeler ve kısa vadeli programlar nedeniyle engelleniyorlar. Yani öğrencilerine ayıracak yeterli zamanları yok. Oysa çözüm tam da burada yatıyor. Bu nedenle okullarda yeniden daha fazla güvenmeliyiz. Yani öğretmenlerimize güvenmeliyiz. Sosyal açıdan özellikle dezavantajlı bir semtte bulunan bir okulun ihtiyaç duyduğu çözümler kırsal bir bölgedeki okulunkinden daha farklıdır. Her ikisi de aynı önlemler kataloğuyla yönetilmez yani. Bu bir okul daha çok ihtiyacı olduğu zaman, daha da çok öğrencilerin sorunu olduğu zaman, yani devlet, Kuzey Renvestfalya daha dikkat etmesi lazım. Eğitim Bakanı'na şunu da kısaca söyleyeyim. Her gelen kötü haberde Schulkompass 23'ü öneriyor. Yani sadece bu yol doğru olduğunu söylüyor. Ben de bunu söylemek istiyorum. Bugünkü öğrenci kuşağını hiçbir şekilde yardımcı olmayacak bunun Pafelan'ın önergesi. Şu ana kadar ek testlerin somut destek ve teşvikleri bağlantılı hale getirebilmesi için yeterli kaynak bulunmuyor.
0: Eğitimde atılması gereken adımları birazdan değineceğiz ama ben bir de eğitim endeksine değinelim öncesinde istiyorum. PISA sonuçlarının ardından bu hafta Almanya'nın eğitim endeksi de açıklandı. Eyaletler arasında büyük farklar var. Genel olarak ise eğitim düzeyi tüm eyaletler düzeyinde düşmüş. 2000 yılındaki ilk PISA şokundan sonra Almanya'da önemli eğitim reformları yapılmış ve sonuçlar bir süre iyileşmişti. Bugün yeniden bu gerilemenin temel nedenleri sizce neler?
1: Yani ilk olarak diğer ülkelere dikkatle incelediğimizde, yani ancak hiçbir eğitim sisteminin olduğu gibi kopyalayamayız. Yani başka ülkeler, bizim Almanya'da yani eğitim sistemi bayağı değişik. Ama bir noktaya değinmek istiyorum. Yani başarılı ülkelere baktığımızda ortak bir pay görüyoruz. Erken yaşta güçlü ve sistematik destek, öğretmenlik mesleğine yatırım ve toplumsal olarak eğitime veren değer bambaşka. Yani Almanya'da erken eğitim için harcanılan para başka ülkelerde 3-4-5 katı. Yani şimdi biz espri olarak şunu kınıyoruz. Yani 4 yaşındaki bir çocuk, kreşe giden bir çocuk mesela, yani şimdi sorunu ailede aramıyoruz. Mesela konuşmasını tam, Almancasını bilmiyor, makası nasıl tutacağını bilmiyor. Biz yani espri olarak şunu bekliyoruz Kuzey Vestfali eyaletinden. O öğrenciyle, o çocuklara yardım, desteği gerekiyor. Eğitim Bakanı ne yapmak istiyor? Bu çocukları 5 yaşına kadar bekletip, 5 yaşından sonra alıp kreşten çıkartıp otobüslerle başka bir okula veya başka bir yere götürüp tanımadığı bir eğitimciyle bu eksik kalan, mesela makas tutmayı veya Almanca bilmeyen tanımadığı insanlarla düzeltmesini bekliyorlar. Ve biz de biliyoruz ki 4 yaşında veya 5 yaşında bir çocuk tanımadığı yerde, tanımadığı insanlardan daha da utangaç ve daha da zorluk çekeceğini biliyoruz. Yani bu Kuzey Vestfalen durumu hiç iyi değil ve vazgeçmiyor. CDU ile Yeşiller bu ABC klası diyorlar buna. Bu ABC klası önergesinden vazgeçmiyorlar.
0: Başbakan Friedrich Merz verileri üzücü olarak nitelendirdi. CDU dil seviyesinin erken tespiti ve Staatschancen program gibi uygulamalara dikkat çekiyor. Partiniz SPD ise acil bir eğitim zirvesi talep ediyor. Sizce Almanya'nın eğitimde acilen atması gereken en önemli adımlar ne?
1: İlk olarak şimdi bu geride kalan çocuklarımız daha bugünden gözden çıkarmaya ve gelecekte iş bulamayacaklarını ya da sosyal yardımlara bağımlı yaşayacaklarını öngörmeye karşı uyarıyorum. Tam da böyle bir yaklaşım içinde olmamalıyız. Bizim görevimiz onlara gerekli fırsatları şimdi sunmaktır. Şimdi, yarın değil, bir sene sonra değil, 2030'da da değil, şimdi acil ihtiyaçları var. Dil düzeyi tespitleri faydalı olabilir örnek olarak. Ancak yalnızca bir teşhis koymak hiçbir çocuğu desteklemez. Tam tersine motivasyonunu alır. Belirleyici olan sonrasında ne yapıldığı ve anaokulun ya da okulun yani kreş dediğimiz çocuğun ihtiyacını uygun şekilde harekete geçme imkanına sahip olup olmadığı önemlidir. Bunu ben az önce de söylemeye çalıştım. Bu nedenle benim partim için ve benim için en acil değişiklik eğitim politikasına dair anlayışımızın değişmesidir. Yani siyaset bağlayıcı hedefler belirlememeli ve iyi koşulları sağlamalıdır. Yani şimdi ben CDU fikrini, Yeşiller Yeşil fikrini, SPD fikriyle bu işler yürümez. Yani bayağı geride kaldık. Eğitim sistemimiz bayağı kötüye gidiyor ve biz demokratik partiler olarak bunu beraber ele almamız gerekiyor. Çünkü çocuklarımız bizim geleceğimiz ve geleceğini kaybediyorlar şu an.
0: Fırsat eşitliğine değindiniz az önce. Bir diğer dikkat çeken noktada araştırmada gimnazyumdaki öğrencilerle diğer okul türlerindeki öğrenciler arasındaki başarı farkı. Örneğin matematik yetersizliği gimnazyumdaki öğrencilerde %6 iken diğer okullarda %47'ye kadar çıkıyor. Eğitim sistemi Almanya'da neden bu kadar ayrışmış durumda ve bu fırsat eşitsizliği nasıl ortadan kaldırılabilir?
1: Yani bu çok okul sistemin fırsat eşitliğini yapısal olarak yani bunu kınıyoruz. Yani fırsat eşitliği diye Kuzey Vestfalya'da okulda eşitlik diye bir şey kalmamış. Çocuklarımız henüz 10 yaşındayken farklı okul türlerine ayırmak, 4. sınıfın başında bir 9 yaşındaki çocuğa siz diyorsunuz sen gimnazyuma gidebilirsin, sen Realschule'ye gidebilirsin, sen Hauptschule'ye gitmen gerekiyor. O zaman o ilk bu 9 yaşındaki bir çocuk yani eğer kötü bir not aldığı zaman bunu düzeltmesi zor olur. Çünkü de, yani ona ruhuna da yani zarar vermiş oluyoruz. Biz SPD olarak uzun zamandır daha kapsayıcı, daha az ayrıştırıcı bir okul yapısını savunuyoruz. Gesamtschule modellerini güçlendirmesini bu yüzden çok önemli. Çünkü Gesamtschule'da öğretmeniniz derse ki Hauptschule'ye gidebilirsiniz, Gesamtschule'ye gidebilirsiniz, Realschule, gimnazyumda aynısı Gesamtschule yani bütün okulları kapsamıyor. Friedrich Merz Başbakan üzücü demesi benim açımdan yeterli değil. Eşlik okullarda gerçekten eşlik, biz buna Chancengleichheit diyoruz, çok önemli.
0: İş gücü konusuna değindiniz az önce. Bugünün eğitim sorunları yarının iş gücü sorununa dönüşecek bahsettiğiniz gibi. Özellikle temel becerileri kazanamayan bu gençlerin meslek eğitimine ve iş hayatına geçişini nasıl güvence altına alabiliriz?
1: Sadece yani PISA veya bu Bildungsmonitor'un sonuçları geldiği zaman bu konuyu konuşmamamız gerekiyor. Benim dediğim gibi biz demokratik partiler oturup, eğitimciler oturup Yani bir önerge sunmamız gerekiyor. Bu önergeyi biz aslında hazırlamıştık SPD olarak. Maalesef TEDUR'a yeşiller kabul etmediler. Bu önerge diyor ki çocuk 4 yaşında, en geç 4 yaşında kreşte başlamamız gerekiyor. Yani şimdi şu an biz diyemiyoruz sadece fakir ailelerin çocukları okumasını bilmiyor, yazmasını bilmiyor, makas tutmasını bilmiyor. Bu her ailede artık var. Doktor ailesinde olsun, avukat ailesinde olsun, işsiz olan ailelerde olsun. Yani artık annelerin, babaların, yani büyüklerin artık başka sorunları olduğu için mesela kirayı nasıl ödeyeceğim, çocuklarımın okul masraflarını nasıl karşılayacağım olduğu için vakitleri az oluyor. Ve biz bunu senelerce gözümüzü yumduk biz buna. Onun için bizim teklifimiz, bizim önergemiz 4 yaşındaki çocuklara bakmamız gerekiyor. Yaşına göre ilerlemişler mi? Eğer bunlarda bir sorun varsa veya bir destek gerekiyorsa biz bu desteği kreşte vermemiz lazım. Ama ne zaman biz bu önergeyi sunsak maalesef bize bunu nasıl ödeyeceğiz diye, bunun fiyatı yüksek diye cevap veriyorlar. Ben de buna diyorum ki şimdi ödemezsek ileride bize daha çok pahalıya patlayacak. Eğitim her şey için önemli. Çocuklarımızın geleceği için. Eğitimsiz iş bulamazlar. Eğitimsiz demokrasi tutamayız. Ve çok büyük bir sorun. Biz bunu Nida Zaksın'da gördük. AFD bayağı yükseldi. Ama neden yükseldiğini de bakmamız gerekiyor. Çoğu kişi bazı şeyleri kabul edemedikleri için ve bilgilendirmedikleri için ve bilgilendirmek de istemiyorlar. Onun için AFD de bayağı bir yükseliş gösteriyor. Bir yandan da biz bu eğitim sistemiyle de kimseye karşı, yani aslında eskide baktığınız zaman Almanya ilk sıralardaydı. Yani yükseklerdeydi. Nasıl oldu da biz böyle düştük diye kimse, yani Kuzey'in Vestfalya'da kalkıp da kimse yani ne sedi bu ne yeşil, gerçekten ciddi bu probleme çözüm bulmuyorlar. Ve bu beni bir eğitimci olarak yani çok üzüyor.
0: Son olarak eğitimdeki eşitsizlik sadece ekonomik bir sorun değil, aynı zamanda sizin de dediğiniz gibi toplumsal ve demokratik bir sorun. Eğitim seviyesi düştükçe devlete ve demokrasiye olan güvenin de zayıfladığı söyleniyor. Sizce eğitimdeki bu gerileme Almanya'nın toplumsal barışı ve demokrasisi açısından ne kadar ciddi bir risk?
1: Yani demokratiyi sağlamamız için, güvenceyi sağlamamız için, Almanya'daki toplum birleşmesi için eğitim çok önemli. Eğitimsiz, yani dediğim gibi, hiçbir şey olmaz. Yani okumayı öğrenmezseniz, yani bu PISA ile Bildungsmonitor bize gösteriyor. Çoğu öğrencimiz, 15-16 yaşındaki öğrencilerimiz okuduğu kitabın okuduğu içeriğini anlamıyorlar. Bu çocuklarımızın hatası değil, bu eğitim sistemimizin hatası ve içeriğini anlamayan bir gencin nasıl demokrasiyi anlatacaksınız? Yani biz sosyal medyayı kınıyoruz ama ilk olarak eğitim sistemimizi de kınmamız gerekiyor ve değiştirmemiz gerekiyor.
0: PISA araştırmasının sonuçlarını Eğitimci ve Sosyal Demokrat Parti SPD'nin Kuzeyren-Vestfalya Meclisi Milletvekili Dilek Engin'le konuştuk. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Son PISA sonuçları Almanya'daki eğitim sisteminin yanı sıra ailelerin ve velilerin rolünü de yeniden gündeme getirdi. Çocukların eğitim başarısında ailenin sosyoekonomik durumu, eğitim düzeyi ve göç geçmişi önemli bir rol oynuyor. Peki özellikle Türkiye kökenli aileler bu tabloda nerede duruyor? Bütün bunları Türk Veli Dernekleri Federasyonu Eş Başkanı Doktor Aysun Aydemir'le konuşuyoruz. Aysun Hanım merhabalar.
6: Merhabalar Gökçe Hanım.
0: PISA'ya göre Almanya'da eğitimde fırsat eşitliği yok ve ailelerin sosyoekonomik yapısı çocukların başarısında, geleceğinde inanılmaz büyük bir öneme sahip. En üzücüsü de çocukların temel 3 alanda çok düşük puanlar alması. Siz bu tabloyu bir veli temsilcisi olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
6: Gerçekten bu sonuçların açıklandığında biz de Almanya Türk Veli Dernekleri Federasyonu olarak bizde de alarm çanları çaldı, öyle diyebiliriz. Ve çok endişe verici bulduk biz de bunu. Çünkü biliyorsunuz ilk PISA sonuçlarının açıklandığında da Almanya'nın eğitim sisteminde alarm verici bir tablo vardı. Ama şimdi daha da kötüleşmiş olması, gerekli önlemlerin alınmamış olması, 26 yıl sonra ya da 25 yıl sonra 2000 yılında başladı biliyorsunuz. Bu tablonun daha da kötü bir tablo olarak karşımıza çıkmış olması bizleri çok üzdü.
0: Eğitimde fırsat eşitliği tartışılırken çocukların Almanca dil yeterliliği sık sık gündeme geliyor. Öte yandan çok dilliliğin doğru desteklendiğinde çocuklar için bir avantaj olabileceği de yıllardır söyleniyor. Evde başka bir dil konuşulması çocuğun okul başarısını nasıl etkiliyor?
6: Biz FÖDET olarak, yani Almanya Türk Veli Dernekleri Federasyonu olarak, her zaman bu gerçeğin altını çizmişizdir ve vurgu yapmışızdır ki şöyle, biz buradaki çocuklarımızın çok dilli eğitilmesinden yanayız. İki dilinde, örneğin ana dilleri olan Türkçenin ve burada yaşadıkları ülkede Almancanın en üst seviyeye kadar götürülmesinden yanayız. Ve ailelerde de ana dillerinin konuşulması, ana dillerinin unutulmaması bizce bir dezavantaj değildir. Tam tersine bir avantajdır. Çocukların hem düşünme yetkisini hem de çocukların başka bir perspektiften dünyayı algılamalarına da kesinlikle faydası olacaktır. Biz bu görüşteyiz.
0: Türkiye kökenli ailelerde işte sen oku, aman benim sahip olamadığım imkanlara sen sahip ol yaklaşımı oldukça yaygın. Ama sadece evet, eğitimin önemini vurgulamak, çocuğa bunu bu şekilde anlatmak yeterli mi? Yoksa veliler çocukların eğitimini desteklemek için günlük hayatta başka nelere daha fazla dikkat etmeli?
6: Kesinlikle yeterli değil. Şöyle ki sadece bu söylemden ibaretse, işte ben okuyamadım, siz okuyun, siz daha iyi yerlere gelin, bu cümlelerde, kelimelerde kalır ve ortada asılı kalır diye düşünüyorum. Tabii ki çocuklarımıza bireysel olarak hangi çocuğa hangi destek verilmesi gerektiğini güzelce inceleyip o doğrultuda pedagoglarla, sosyal pedagoglarla, öğretmenlerle, okulla olan işbirliğiyle çocuklarımızı elimizden geldiğince desteklemek zorunda.
0: Türk toplumunun ve velilerin çocukların eğitim başarısını arttırmak için kendi taraflarından değiştirebilecekleri en önemli şey nedir?
6: Türk toplumundaki sivil toplum örgütleri, örneğin veli dernekleri, öğretmen dernekleri, tabii ki hepsi fırsatları değerlendirip ellerinden geldiğince seminerler, hafta sonu seminerleri, veli eğitim seminerleri düzenliyorlar. Ama bu demek değildir ki biz gerektiğince gerekli velilere, ailelere ulaşabiliyoruz. Bence sivil toplum örgütleri olarak buradaki Almanya'daki kurumlarla birlikte çalışıp el birliğiyle çocuklarımızın daha iyi yerlere gelmesi için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Bu da bence ilk hedeflerimizden olmalı. Eğer gerçekten çocuklarımızın bu yaşadıkları ülkede iyi bir yerlere gelip iyi bir eğitim alıp ileride iyi bir meslek sahibi olup üniversiteye gitmelerini istiyorsak.
0: Son olarak Türk Veli Dernekleri Federasyonu olarak siyasetten bu konuda tek bir talepte bulunabilseydiniz bu ne olurdu?
6: Tek bir talepte bulunabilseydik, çocuklara gerçekten her çocuğa bireysel ne gerekiyorsa o desteği vermek olurdu ve öğretmenlerin, pedagogların sayısını yükseltmek olurdu.
0: Eğitimde fırsat eşitsizliğini, göç kökenli ailelerin ve çok dilliliğin rolünü, velilerin sorumluluklarını ve çocukların eğitim başarısı için nelerin değişmesi gerektiğini Türk Veli Dernekleri Federasyonu eş başkanı Doktor Aysun Aydemir ile konuştuk. Çok teşekkürler.
6: Rica ederim, ben teşekkür ederim.
0: Kozmo Türkçe'de bugün PISA sonuçlarının Almanya açısından nasıl bir tablo ortaya koyduğunu konuştuk. Ekibimizden Serap Doğan, araştırmanın rakamlarını ve Almanya'nın hangi alanlarda gerilediğini aktardı. Peki bu sonuçlarda siyasetin sorumluluğu ne? Kuzeyren-Vestfalya Eyalet Meclisi Milletvekili ve öğretmen Dilek Engin'le Almanya'nın eğitim sistemini konuştuk. Eğitimde fırsat eşitsizliğini ele aldık. Ona göre çocukları küçük yaştan itibaren farklı okul türlerine ayıran bu sistemin reforme edilmesi şart. Velilere ne görevler düşüyor, çocukları nasıl destekleyebilirler, bunları da Türk Veli Dernekleri Federasyonu eş başkanı Doktor Aysun Aydemir ile konuştuk. Ona göre eğitimde iyileşme bütün tarafların ortak çalışmasıyla mümkün. Siyasetten de öğretmen açığını kapatmasını, acilen okulların ve altyapının elden geçmesini talep ediyor. Ayrıca çocukların çok erken yaşta okul türüne göre elenmesine dayalı sistemin değişmesi gerektiğini de vurguluyor. FÖTÖ'de eş başkanı Aydemir daha çok dil desteği, sosyal hizmet danışmanı ve öğrencilere ihtiyacına göre destek şart diyor. Kozmo Türkçe'de bu ve bunun gibi Almanya ve Türkiye gündemine dair hepimizi yakından ilgilendiren konuları ele alıyoruz. Bizi başta ARD, Sound olmak üzere podcast dinlenebilen tüm platformlarda bulmanız mümkün. Mikrofonda bugünlük ben Gökçe Göksu. Başka bir bölümde yeniden görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.
2: Bu bir Kozmo prodüksiyonudur.
7: Ja se zapravo ne bi borila ni protiv Ozempika, ni protiv mršavosti. Borila bi se protiv ideje da postoji jedno ispravno tijelo. To je prvo. A drugo, da izgled tijela govori nešto o vrijednosti čovjeka. To su dvije vrlo opasne misli, opasne hipoteze. Ono što je važno je da mi učimo djecu je da je tijelo funkcionalno.
8: Kozmo. Bosanski, hrvatski, srpski.
9: Ja sam Maja Marić i zanima me poznajete li netkoga tko uzima Ozempik. Ozempik je u međuvremenu postao puno više od lijeka. Kada smo prije nekoliko godina prvi put počeli slušati o njemu, priča je uglavnom bila jednostavna. Postoji lijek za dijabetes od kojeg ljudi usput gube i kilograme. Onda su stigli Wegovy, Mounjaro i drugi lijekovi iz iste ili srodne skupine. Društvene mreže su napravile svoj posao, celebrity također i takozvani GLP-1 lijekovi postali su globalni fenomen. Trebamo li opet biti mršavi da bismo bili prihvaćeni? O odnosu s vlastitim tijelom razgovarala sam s Tijanom Debelić-Marković, psihologinjom i kognitivno-behavioralnom psihoterapeutkinjom u Superviziji. Odakle je tolika pomama za lijekom kojim vam možda ne treba, ali će vas učiniti mršavima? Neposredno prije Ozempika činilo se da se naš društveni odnos prema tijelu kreće gotovo u suprotnom smjeru. Godinama je rastao takozvani body positivity pokret. Njegovi korijeni zapravo su puno stariji od Instagrama i društvenih mreža i interneta. Vežu se uz pokret koji se u Sjedinjenim Američkim Državama pojavio još 60. godina prošlog stoljeća i borio se protiv diskriminacije ljudi zbog njihove tjelesne težine. Desetljećima kasnije, body positivity postao je mainstream. Počeli smo viđati različita tijela u reklamama i u modi, plus size modeli dobili su puno veću vidljivost, a društvene mreže bile su pune poruka da ne moramo smršaviti da bismo otišli na plažu, odjenili bikini ili se fotografirali. Osnovna poruka bila je da vrijednost osobe ne ovisi o broju na vagi. A sada, kada smo praktički preko noći dobili vrlo učinkovite lijekove za mršavljenje, modu i pop kulturu preplavile su izrazito mršave siluete. I zato se posljednjih godina sve češće postavlja pitanje što se dogodilo s body positivity-em? Je li nestao? Je li samo izašao iz mode? Ili nikada zapravo nismo prestali vjerovati da je mršavije tijelo bolje tijelo? Ili još zanimljivije, što se događa sa stigmom kada mršavljenje postane medicinski puno dostupnije? Istraživanja objavljena ove godine upravo pokazuju da ljudi koji koriste GLP-1 lijekove mogu biti negativnije procijenjeni zato što se smatra da su uložili manje truda u gubitak kilograma, što je opet pomalo neočekivan zaokret. Trebamo biti mršavi da bismo vrijedili, ali moramo mršaviti samo uz muku i trud, iako je farmacija izmislila lijek. Sve ovo navelo me na razmišljanje o tome kako je Ozempik utjecao na naš odnos prema vlastitom i tuđem tijelu. O tome sam razgovarala s Tijanom Debelić-Marković, psihologinjom i kognitivno-behavioralnom psihoterapeutkinjom u Superviziji. Pa Tijana, dobar dan i dobrodošla.
7: Dobar dan, Majo. Hvala ti.
9: Evo, iako ja sada pričam o Ozempiku, zapravo se trebamo vratiti na vrijeme prije Ozempika i sličnih lijekova. Reci mi ovako, ti kao osoba koja ne samo što je stručna,